bu tosqutdan ötüp ket alaysız. Hərgiz mu rahat ki berilmang. Siz başqalarının qancılık tırışı vatqallıqını bilməysiz. Heş kişi onca asan bəl qoybatgan emas. Hörmətlik yolucular, Beijing Janubi vokzalıdın ahiri belət təkşürüşge başladı. Müşqetimliq poyuzdaki yolucularının xoşluqıdın közler parqarap getdi. Ula külgünü de xuddi bütün dünya ulağı kucaq aşqandak xoşal idi. Daim şunu oylap qalımən, Muşbekette her günü kilip getip yürgen adamla şunçili köp, bulan Muşu dünyadaki en bəxtli kişilerdir. Çünkü ulan Muş yerde özünün mənziliğe teğim yakınlaşmaqda. Heç bulmağanda bir az bolsa mu yakınlaşmaqda. Bu yüz keçikken bolsa mu aman kuzğılıdığa vaxtı geledim. Sabar başlansıla, hemimiz özümüzden mənzilimiz geçiş üçün qadam basımız. Teğimi yakınlaşımız. Şunda qamas mı?

Adam hayatı da hem işini kıpolanmaydı. Bırak kılgan işimizden azırak bozumu menpeyatlin aylı. Kilişpoğa vaqtın 15 minut baldır kaptaman. Bu adet niyetildir günümge kançılık vaqt boldu, bunu özümü bilmeymen.

0: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
7: Сағламлық дастықынымызда.
8: Talondaki ishkilik kodni sayil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orni, tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz, hatırcam situ alalayimiz.
9: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayimiz.
7: Sağlamlıq ayıqımızda.
10: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
8: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu qorukmayimiz.
7: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte açırışımızgı muhtaj.
11: Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
12: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
13: Mən börek. Uxlumay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
14: Mən yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
15: Uzun mezgil uxlumay tan atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?

0: Hürmetli radio anlıqıcılar. Uzun vaqt bu xil oyunu oynaşının közge bolğan ziyniga sal qarashqı bolmaydı. Muxbirimiz Gülleri Sürat bu haqda xabar beredi.
1: Quraşdırma purçaq, yani pindu, bir xil rangli kichik purçaqnın çoğunluqidiki sulyo danıcılarını naqş boyca yekki töşüklük qilip tizip, ondan dazmal bilan qızdıp şekilge keltirdigan kol hünervençilik paaliyeti. Pindu yeni modı bolğan aqlını açıdığan oyunçuk bolu süpti bilen, Pindu quraşdırış bazırının kızgılıqı davamlı kaçtı. Lekin mahsulat süpti ve bexatarlık yoşırın xavbi meselesi mu şununla ayakşip gavdilendi. Yakında 10 yaşlıq bir kızının her günü Pindu quraşdırıp, köz okunun hasılınıp aşkallıqı doğrusudaki haber kişilerinin deyqinin tarttı. Köz okunun işi, köz almasının aldıkayını diametrinin uzrap ketişini körüstüdü. Bu, köz oqi xarakterlik yiraqni körelmeslikni keltirip çıqırdıgan en yadroluk fiziologiyalik özgürüş. Quraşdırma purçaq oynaş əslida ziyansız, lekin yakın arlıq ve uzun vaqt köz işiltiş yiraqni körelmeslikni keltirip çıqırdıgan haqiqi amil. İgilinişçe bu kız her günü öyde pindu quraşdırış üçün az digende 3-4 saat sarıp kıldıgan. Ata-ala bu xil kol önervençilik oyununu oynaş elektronluk ekranga uzun vaqt karıştırdaki məhsulatlar qarğanda balığı nispeten yaxşı dep oylaydı. Lekin bu oyunun mu balının közünü zəxmilendirdiğalıqıga sal qarap qılganıdı. Dərvaqa bu xil oyun mu közge ziyallıq. Jojan ölkelik köz keserlikleri doktorxansı Hangzhou doktorxansı rayonu Körüş Nuri Davalaş Merkezinin məsul veracı Lu Weisong mındaqdırı. Pindu'nun danıçıları naidi küçük bulup, bala uzun vaqt tikilip meşgulat kılganda, közü izçil ciddi hale tuturudu. Eğer köz tanşeşke erişelmegende, asıldılla yirahını körelmeydiğen balalarının köz gradusi eşip getidu. Saxta yirahını körelmeslik asalla haqiqi yirahını körelmeslikke ayınıp kaludu. Yirahını körelmeslik bolmağan tağdırdımı közünü ziyade çarçıtı getidu. Yangju Daşösi Karmakı'daki Doktor Khan'nın köz keserlikleri bölümünün doktori Song Xiaokai mındaqtırı. Pindu bir xil mədini könlü etiş faaliyeti bulup, məlum dərəcədə balalarının kol bilen közünü maslaştırış iqtidarını məşğiləndirişki yardımı buludu. Kol məşğulatının muqumluq dərəcəsini aşırdı. Amma

Hindudiki porchaqsimon sulyaodanichilar intayin ushaq bo'lib, mutlaq ko'p qism kichik do'stlar qorashtirish uchun ko'p hollarda nihoyatda yaqin aralikda ko'zini va qo'lini ishiltidi. Ko'zni uzun vaqt yuqori sijillikda yaqin aralikda ishiltish ko'z o'qining ishishi yiroqni ko'rolmaslik gradusining cho'nqirlashishidagi muhim xatarlik omil. Doktorlar mundaqdiri. Pindoni uzun vaqt o'ynashning badanga bo'lgan ziyni ko'z bilanli cheklanmaydi. Bo'yin umurtqisi va bel umurtqisi. Başını tüvən selib oltırıb pindo oynaganda boyun omurtqısının besimqa bərdaşlıq berişi normal halətdikinin üşəsigi toğır gəlidu. Bu halətni uzun vaqt saxlaganda yana boyun mürə muskul topunun davamlıq ciddiyilişi, bəl omurtqa arlıq təxsisi besiminin işi, qan ayınlışının ravan bolmaslıqını kəltürüb çıxırıb, soğak boğumlarının uyuşub qelişini kəltürüb çıxırıdı. Hətta omurtqa arlıq təxsisi pol teyib çıxışını kəltürüb çıxırıdı. Köz. Bu kichik tanchilarga uzun vaqt tikilib qaraganda ko'z chimildatish chastotasi ko'rinarlik tuvallab, asalla ko'z ichish, narsalarni g'uva ko'rish qatorliklarni keltirib chiqardi. Uzoq muddat bundoq bo'lganda yiroqni ko'rolmaslik taraqqiyotini tezlatishi yoki ko'z qurg'oqlashish kesilini keltirib chiqarishi mumkin. Nafas yo'li. Supassiz pindo danichilarni qizdirganda formaldehid qatorliq zaharlik moddalar qo'yib berildi. Qisqa muddat bosh qiyish ziyoda sezgirlikni paydo qildi. Uzun müddət bolğanda jigər börək nervlərini zəxmiləndirdi. Pindo oynaşda bu üç nöqtəyə diqqət qilish kerak. Doktorlar mındaqdır. Pindo oynaş həvəskarları çoxum materialni yaxşı tanlash, mühitni toğri tanlash, vaqtni qattiq kontrol qilishdən ibarət üç çoğ prinsipqa əməl qilish kerak. Material süpitini yaxşı tanlash. Pindo'nun materialdagi üssi belgisini to'g'ritunib, zaharsiz deb aniq yozilgan yozilmaganligiga qarash. O'yinchiq bexatarlik o'lchimidan o'tgan mahsulotlarni sitivilish kerak. Poriq kuchlik, rangi ziyoda ochiq, ham tekshi bo'lmagan, ba'zi odatdan tashqari arzon bo'lganlari layoqatsiz mahsulot bo'lishi mumkin. Muhitni yaxshi tanlash. Pindo'ni qurashtirib bo'lib, dazmollaganda darizni ichish yoki havo almashtirish kerak. Em etilgan boshliqda mashg'ulot qilishdan saqlanish kerak. Pindo'ni qurashtirib bo'lib, dazmol solganda bosh qismimizni yon tarafga yon to'qilishimiz. Bu orqali beshimizni dazmoldagi parga udul qaratmasligimiz kerak. Pindo'ni qurashtirib bitgandan keyin havo almashtirib berish uchun aptobqa selib, g'ayri puroq qoldiqini azaytishimiz kerak. Pindo qurashtirish vaqtini qattiq kontrol qilish kerak. Ko'z asrash qoidasiga amal qilish, ya'ni har 20 minutda 6 metr sirtdagi jismga 20 sekund qarab berish kerak. Belgilangan vaqtda o'rnidan turib harakat qilish, bo'yin mirin harakatlantirish, belni harakatlantirish, yiroqlarga nazar silish kerak. Shundoqla qo'l beg'ishini aylantirish, mushtumni tugib ichish qatorli harakatlarni qilib, badan va qo'lni harakatlantirish kerak. Odatda har kuni pindo qurashtirish vaqti eng yaxshisi 2 soatdan oshib ketmaslik kerak. Sharoit yar bergan ahvol ostida pindo qurashtirish taxtasini ko'rish chiziqining sal tuvan tarpiga qo'yganda boshning egilish darajasini kichiklatgani bo'ladi.

ve kolunun dönmesi ikinci orunda durdu. Put, kol ve gövde de en az. Bunun içinde bedendeki terbezden acırtıp çıkarış iktidarı en güçlü. Kiçik terbezleri muhim beden temperaturasını tanışık işe saplandı. Bulupma ısık muhitte ciddi hareket kılığında adam bedeninin ısıklık tamponluğunu saklaşta aşkışlık rol oynaydı. Her bir adamın bedeninden çıkan pırak bir kıl universal gaz bulup onun tüvendikidek bir kancı mənbəsi var. Ter, teri yığı, müngüz maddesi qatarlıqlarının özü ya ki bakteriya tarpıdan parçalangan din kiyinki pırakı. Qobul kılgan yemeklik doğru qatarlıqla payda kılgan pırak. Nəpəs yolu ter sülükten çıkan pırak. Beden tazdaş buyumları, kırım buyumları ve kiyim kiçeklerdeki pırak. Metabolizm normalsızlığı ya ki sistemlik kesellik payda kılgan pırak. Kiliş mənbəsi oxşuş bulmağın bu pırakla arlaşıp bir adamın özgücü pırakını şekillendirdi. Bedendeki sesik pırak nereden gelgen? Oxşuşla ter pırakı. Nem üçün bazı kişiler sesik pıraydı, yani bazı kişilerde hiç kandak pırak bulmaydı. Yukarı temperatura, yukarı nemlik pəsillerde ter köp çıkıdı. Onun üstüge kiyim kiçekler nepiz boğaşka adam bedendeki pırak teximi asan tarqılıp çıkıdı. Terligendin kiyinki gayri pırak asaslıqı tüvenlik amalla bilen münasetlik. Birincisi, terinin sesik pırakı. Çoğun terbezi acıratmaları tükhaltısıqı koyup verildi. Onun üstüge acırtıp çıkarıgan ter tərkibede aksıl, karbon su birikmeleri ve yağ bağ bulup, beden sırtıda bakteriyeler tərpinin parçalını pırak payda kıldı. Vaxt uzarğan seri sesik pırak mı payda buluşu mümkün? Fudan daşısı Qarmaqıdaki Xuashan Doktorxansı Şekil Tüzəş Taşqı Keselikler Bölümünün Muavin Mudur Virati Dıngcinin bildirişçe, koltuk pıraydıgan kişilerinin çoğun terbiyesinin ıqtidarı küçüyüp kese, burunu yetiştirdiğin pırak teximasan payda buldu iken. İkincisi hormon təsiri. Erlik hormon çoğun terbiyesinin məhsulat miqdarını aşırdı. Yine tərb tərkibini teximi münbətləşdirib, pırqını teximi quyuqlaşdırıb edildi. Bu mənim üçün nurgun erlə təligendikin asallıq gayri pırak payda buluşunun səbəbi. Besib yığır buluş, ciddiyleşiş, təşvişiniş qatarlıqlarının əmmisi ormunda davalğış payda qılışı mümkün. Əgər yığınqı məzgildə bədən pırqı bir qədər yığır bulsa, bəlkin bək çarçap getgəlikdən buluşu mümkün. Üçüncisi, terimi. Terə yağ bezi bir qısım maylan acırtıp çıxırdı. Adam bədəninin sətqi qaytıdaki bakteriyalı arqılıq parçalansımı, adamlı bir yaram qıdığan qayrı pıraqlarını payda qılışı mümkün. Məsələn, bir neç gün 5-ci cümsa maylıq baş pırqı çıxırdı. Tötüncisi, put pıraş. Putta bir qədər köp tərbizi bulup asan tərləydi. Ayaq giygəndə put tərgi çilinib qaldı da qayrı pıraq payda buludu. Put pıraş yana putnun zəmbiruq bilan yuqumlanışdan buluşu mümkün. Yəni, adətdə put təmrətkisi deyib atılıdı. Yəni, teri zəxmilinmiş, qıçışış qoşulub geldi. Bəşincisi, eğiz pıraş. Eğiz boşluğudaki bakteriyalar yeməklikdeki aksılını parçalab, parınışcan sulfitlarını asılı qalıdı. Manı bu, köp sandaki eğiz pıraşının kiliş mənbəsi. Eğiz boşluğu tazlığı yaxşı bulmasa, onun üstüge çiş ətrapı yalığı qatarlıq, eğiz boşluğu kesellikler bulsa, eğiz pıraş teximi yığırlışıdı. Kiyimdeki gayri pıraq. Kiyimge köp maqtarda tər və teri yığı yoşurunğan bulup, əgər pakız yuyulmasa, bu maddalar rəxt alasığı çöküp getib, hər xil bakteriya zəmburğlanı təbii östürüş qatısı bilən təminləydi. Hava nəm boğanda sesik pıraq payda buludu. Kiyimni yuyup sayıdı kurutkanda ya ki vaxtı deyilip aptap kısamağanda o da davamlaşkan nem muhit Oslo Mora zemburuğunu intan yakşı üstüş muhit bilen təminləydi. Bu xil zemburuğ bir xil madda asılı kılıp, gayri pıraq payda kıldı. Onun başqa daim araq içiş, tamak çekiş, bədən pırqını iğırlaşdırıb etdi. Kilimakteriya dəvrige qadam qoygandın kin, hormonun özgürşi ter yığının acırılıp çıkışı və kislat alışığı təsir görüstüb, bədəndə qeyirlik pırqı payda kıldı. Qanda kılganda tərinin pırqı onca sesik bulmaydı. Yazda tövendeki bir qan işini yaxşı qılıp, bədəni teximi yıqışlıq eskildiriş gerek. Tərligendin kin, vaxtıda muvafiq tazlaş, tərinin bədən sırtıda turup qilişdən saxılınış, bədən sırtıdaki bakteriya miqdarını azaytış gerek. Asan tərləydiğən kişiler zörür deyilganda tər toq tutuş doğrusu işiltib, tərinin acırılıp çıkışını azaytış gerek. Azada hava ötküzdiğən kiyimlerini tallaş, tərlənin parğı ayınışı və eqişiği paydalıq, həm də kiyimlerini vaxtıda almaşdırıp yüyüş gerek. Her günü putunu yuyup, ayağı, paypaqlarını pat-pat almaşdırıp duruş. Hava ötküzüşçallığı yaxşı ayağlarını tallaş. Her günü oxşaş bir cüb ayağını kiyməslik gerek. Bulup mu, nem, yamğur pəsildə hava ötüşməydiğən ayağlarını daim çotkılap yumğanda zəmburuq payda bulup, təmrək kısını kəldürüp çıxırdı. Amalba, gayri pıraqlıq yeməkliklerini yeməslik. Tamaka, haraqqa, çək quyuş gerek. Göçünü köp istimal kımaslıq gerek. Hayvanat taksili teri yığının acırılıp çıxışını köp aytıp, gayri pıraq payda kıldı. Çişini toğru çotkılaş və yepyeşil çişini ögünü veliş. Eğiz boşluğu keselliklerinin yüz berişini azaytış gerek. Koltuk pıraydıgan kişiler pakız, kurgaq turuşu gerek. Her günü koltukunu yuyup, hava ötküzdiğen kiyim giyiş. Maydı pişirilgan yemeklik, kavap, piyaz, samsak qatarlıq maylıq açıq yemeklilerini az yiyiş. Kesellik

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qetimki Cungoğu Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, Nasıl Muharriri Polat Amanuri, Enver Erkin, Nazaratçısı Arapa Tösencan. Tövendide yıqtanla stansımızın anıtılış aldı durgan başqı sərxil programları da bulsun.

Ögünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo anıbıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 31. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 30. ketimli kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Xalqara tarqıtış iqtidari kuruluşunu küçeytip, Jongo'nu haqiqi köp katlamlıq, etraplıq namayan kılış gerek namlıq sözünün muhim noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 19. günü Tunji Növetlik Jongo Tor Medeniyeliki yığınığı evetken Tor'daki güzel manevi makamını ortak berpa kılış gerek namlıq tebrikiyetinin asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşməsinin memleketlik 11. kurultayı Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı rakılgan, Jongo Edebiyat Senet'inin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 31. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 30. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Xalqara tarqıtış iqtidari kuruluşunu küçeytip Jongo'nı əqiqi köp katlamlıq, ətraplıq namayan kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Dostum, belki yadınızda bozu gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Abdusalam ablasının Pekatli Sizini Söyümen namlı hikayesinin aldın kısımlarını anlatkandık. Operasiya intayın muvaffakiyetlik buldu. Ama Adil, Tunca Söyünüge yelik takdım kılgıcının dəl özünün ayalı bu kaldıqalıqını əsla oyla baxmağan idi. Operasiyadın kin, işki ayal bir-birini kucaklap kanğıcı yıqlaşdı. Elbette, ulanın otursudgi hissiyat intayın nazuk idi. Adil bilen onun yol dışı otursudgi hissiyat mı hem şundaq onaysız bir halette idi. Ondaqda Adil'nin ayalı neyim üçün yol dışının tuncu sögünüge yelik taqdım kılış kararaq kəgendu. Bula qızıqsınız, dektiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılgan Abdusalam ablasının Pekatlı Sizin Söymen namlıq hikayesinin davamı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədii obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi alayidlikini toğra çonkur içip bəgən. Emde diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Hazırki Aksüngekler rehberi özge karşı bir suikastının pırkını sezip turvası mı? Hemli adam onun namzat buluşunu talep kılması mı? Ahırda yanıla saylamğa katnış kararı geldi. Zalının işçi cimcit idi. Katip ornudun turup, Gvardiya kapitanı Sennitkov, Ülkülük Aksüngekler rehberlik sayılımıga namzatlık körüstüldü dep ilan kıldı. Bir neçin nayının Aksüngekler rehberleri şarla silingan təhsilini götürüp reis sahnesigi karap meyengişti. Saylan başlandı.
1: Oğun tırapkı taşlıgın cuma,
0: dedi Oblonuski, aksi bilen bile bir nayının Aksüngekler rehberinin keynidin Reis sahnesigi yıkılışıp kalgan Levin'a boş toğlap. Lekin Levin deslepte özgü uqturgan çağrını unutup gelip, Oblonuski on tarafki taşla dep hata etmigandu dep oylap kaldı. Çünkü Sennitkov ulanın düşmini de. O şarını on koludu tutup bilet taşlaydıgan yeşki yıkılaştı. Lekin oylanıp kılıp hatalışıp kalgan okşaymen degen hiyal bilen şarını sol koluğu yötkidi de tabi haldıla sol tarafki taşladı. Yaşkının yenide turgan her bir adamın ceynikinin kımırlaşıdılla şarını kimnin kayıs tarafki salgınını bilidigan bu işinin üstüsü adam narazı bolgandek koşumusunu türüp koydu. Levin o adamın kıl çağlık nersini mi nezirdin sakıt kılmaydıgan adam işkellikini nedim bilsin? Hem işla cayığı çüşüp zalını cimcitlik bastı. Pekat şarlanı sanavatkan avazlalı alınıp durattı. Uzak ötmeyla bir adam koşulgalla bilen karşı turgallanın sanını ilan kıldı. Hazırki Aksüngekler rehberi güçken bilet intayın köpüydü. Zalda varançurun kötürülüp, hem adam işik tarafı karap tevridi. Sennitkov kırıp gelgende, Aksüngekler onu katma kat uğru bilip, kızgın tebrikledi. Kandak, emdi tügüdü mü? Dep sorudu Levin aksidin.
2: Yak, emdi başlandı, dedi seviye

eşikki aldığı yetip gelgende eşik bir dılı takılıp kaldı. Katip eşikini urup yürüp aç kuzdi. Kulakları gıç kızırıp getken eşikki pomişçik eşikten gıplı kılıp çıkıp aldı. Menin çedigi cilikim kammıdı, dedi bir pomişçik. Arkadılla ülk aksüyekler rehberinin çırayı göründü. Onun çırayı ağırgıllık ve korkunuştun bekmi sertleşip ketken idi. Men sana hiç kandak ademi çıkama diyen go, dedi o ışık bakarga kayıp. Men ulanı kırgızı vettim bigim. Vay tanrım ey. Aksüyekler rehberi uluğ küçük tınğan halda appak iştini içideki cansız putlarını söyrep zalın otursudaki üstelge karap getti. Digendek Nevdoviski hemmedin köp avazgı erişip ülk aksüngekle rehberlikigi saylınıp getti. Bunundan nurgun adem huşal boldi hem Çin dilidin razı boldi. Lekin yana nurgun adamnın gemgi petip başları çüşüp getti. İlgirki aksüngekli rehberinin royu çüşüp, özünün bu halatını yoşurgu dekme halı kalmadı. Nevdoviski zaldın ayrılganda, kişile onu arıgı elivilip, kın kınıgı patmay onun kaynedin mağdı. Bu körünüş, saylam başlangan günü kişilerinin saylamda söz sözlügeli kelgen ülke başlıkı görsetken kızgıllıkıdın ve Sennitkov aksüngekle rehberge saylangan künü onunla kılgan tentenlilerden kelişmaydı.

Yeni saylangan aqsüngekler rehber bilen gelbi kılışkan yenilanın nurgun adamları şu günü keşte Vronski'nin öyüdü ziyafette boldi. Vronski'nin saylamgı kelişi yezide turi verip zerikip kalgallık edin. Hem Anna'nın aldı da özünün erkin yüreleydiğallıkını körüstüp koyuş. Yeni bir cahettin Seviye Jeski'nin saylınışını kollaş. Onun özünün yerlik abdonomiye azalıkıgı saylınışıga küçep yol mangallıkıgı rahmet eğitiş. En muhimi, özü tallıvalgan aksüngeklik ve pomışçiklik salayetinin pütkül burcini katti orundaş üçün idi. Lekin o saylam digen bu işinin özünü bunçilik kızıqtırdıgallıkını. Özü de bunçilik heves kozgay.

0: Orası gap boğanda nurgun kişi Şotlandiyadan ibaret bu devletni oylap tapalaydı elbette. Şotlandiyadaki bu xil çaqmaq yopqunun tarixi nahayti uzun bulup 16-cı asırda Şotlandiyalikler çaqmaq yopqını kiyişke başlagan. Etişler qarğanda dastlabki mezgilde bu yopqa qoy yunudan toqulgan işken. Dastlabda eğer bir erning bedendeki toqulma buyumlarının sani qanç köp bolsa bu erning şunç bay işkelikini bildirgen. Fırlış duygusu kişiga rahatın teximi köplikini yes kıldırdıgan boğaşka, vaqtının uzırışıgı ägişip bu bir xil modığa. Şunaqlı onun örüp adıdıdaki özgici element qaylangan. Gritsiya. Gritsiyada bir xil Şotlandiya çaqmaq qısqı yopkısı oxşap ketidigan ärlä yopkısı va bulup, o muhafizatçı yopkısı da patıldıkan. Gritsiyanın murasim xarakterdeki paletlerde bu xil yopkını kiydikan. Bu xil yopka Albaniyada mı oxşaşlı mövcud bulup, bu devletnin xan cemaati muhafizat atırtıdı mı bu xil yopkını kiydikan. Sri Lanka. Sri Lanka'da mı bir xil ärenç yopkı ba? Laylıgıçlar bu xil yopkını Sri Lanka'nın modı simvolu qaylandırmaqdikan.
1: Ärkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, Əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağlan sırı mihrim düşüp kaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq. Fırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, ammavi qatnash vositalari turmushimizning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Buning ichida ammavi avtobus texnomi muhim rol o'ynaydi. Bugun ammavi avtobusga munosabatli qiziqarli filmlardan so'zlab beraman. Birinchisi, dunyodagi tunji ammavi avtobus. Dunyodagi tunji ammavi avtobusni angliyalik Walter Hancock 1831 yili yasagan. Bu vaqt nomliq bu avtobus par mashinasini harakatlantirish kuch qilgan bo'lib, kuchlik harakatlantirish kuch va muqimligiga ega. O, insanlar tarixida tunji qitim mexanikalik kuchni ayvonlar so'rgan cho'ng tipdagi ommaviy qatnash vositasining o'rniga dastib, zamonaviy ommaviy qatnashning yangi davrini ochgan. Ikkinchisi, eng cho'ng ommaviy avtobus. Germaniya yasagan 4 o'qliq yek ommaviy avtobus dunyodagi eng cho'ng ommaviy avtobus hisoblanadi. Bu avtomobil tipi 258 yo'lovchini sig'dira oladigan bo'lib, bir qadar yuqori bexatarlik iqtidori va ozodlikka ega. Bu xil avtobusun uzunluğu təxminən 31 metr. Onunğa 4 oxluq səpləmə qolunulub, tənərx tövələtilgən, həm yürüşünün muqumluğu yuqarı götürülgən. Üçüncüsi, ən uzun ammavi avtobus liniyisi. Dövdümüzün Dacın şəhərdəki 109-cu yol avtobus liniyisi dünya bıçı ən uzun ammavi avtobus liniyisi dəb qarıldı. Umumi uzunluğu təxminən 140 kilometr. Bu liniya Dacın şəhərdəki Çınfın bikti, Xungang bikti və Wuchang bikti qatarlıq nurğun muyum bikətlərini tutaşdırıb durdu. Bütün musafini 2-20 saati aran bir spoğulu buludu. Tötincisi, bütün dünyadaki ammavi avtobus sani. Ən yeni statistikaya əsaslanğanda bütün dünyada 1 milyondan artıq ammavi avtobus ticarət qılıkən. Bunun içində tez sürətlik ammavi qatnaş sistemisilə hər günü təxminən 32 milyon 200 min qitim səpərgə çıxırıkən. Umumi jiyatdan qarganda butun dunyo miqyosida o'xshash bo'lmagan tipdagi, o'xshash bo'lmagan ko'lamdagi ommaviy qatnash avtomobillarining soni nihoyatda ko'p ham davomli ishlayotdi. 5-inchisi ommaviy avtobus eng ko'p davlat. Yer shari miqyosida davlatimiz ommaviy avtobus eng ko'p davlat bo'lib, bu umumiy miqdori jiyatda ishbodinlik qilmay, yana avtomobil tipi va mulozimat andisida ishbodlandi. Bo'libmi, bir qism nufusi zich cho'ng shaharlarda. Masalan, Beijing, Shanghai qatarlıq joylar zo'r miqdorda mablag' selib, shahar ommaviy qatnash tizimini alallashtirib va kengaytirib, davlatimizni dunyoviy ommaviy qatnash sohasida oldingi o'rinda turadigan qilgan. 6-inchisi, ommaviy avtobusi bexatarlik tasmisi bo'lmasligining sababi. Ommaviy avtobus odatda bexatarlik tasmisi o'rnatilmasligida mundaq bir qancha sabab bor. Birinchi, ommaviy avtobus doim shahar rayonida tuvan suratda ma'ngdi. Hadisi 100 beriş nisbeti bir qadar tüven. İkinciden, nurgun yolucu örtür iş gerek. Bu, bexatarlik tasmasını işletişki təsir görüstüdür. Onundan başqa, ciddi əkvalda tezden çekinişki doğru geludu. Bexatarlik tasmasi tosalğığı aynılıb kirişi mümkün. Onun üstüge, layiləşin oylaşqalıqdın, hər bir orunduqı bexatarlik tasmasi qoşulsa, bölümcünün layilinişi mürəkkəbləşib, başqırış besimi işib getudur. Şuna, ənənvi ammavi avtobuslağı bexatarlik

0: Kişilik tasmasını mecburi uğurlatmaydı ve işletmeydi. Yedincisi, amivi avtobusun ciddi kutkuzuş derecesi. Amivi avtobusun ciddi kutkuzuş derecesi adeta yolcular rayonunun on sol iki tarafındaki çoğun aynak derecelerle korunduludu. Bu derecelerini ciddi ekvalde içip yolcuların geçiş için işletişki buludu. Sekizincisi, tokluk amivi avtobus. Tokluk amivi avtobuslar bataryanı enerjiye mənbəs kıludu, kereksiz gaz çıkarmaydı. Muhit asraydıgan amivi katnaş vasıtlarının vekili hesablandı. Yakın yıllardan bu yan, teximi uzun uda yürüyüş musabisi, teximi teniş yol yürüyüş ve asraş tənərxi tövən buluş alaydıdır ki, tədrici umumlaşdı. Bunun içində Nurgun şəhərlər ənənvi dizel, benzin, əydəş usulunu umumüzlük ya ki qismən almaşdırdı. Məsələn, ilimizdə Şincinin amivi katnaş sistemisi da bütünləy elektrik avtobus işildildi. 9-cisi, qoş qəvətlik amivi avtobus. Qoş qəvətlik amivi avtobus yuqarı tövən 2 qəvət yolucu toşuş boşluqı igə amivi avtobus bulub, birlik rayonunun yük götürüş iqtidarını yuqarı götürdü. Dünyanın hər qaysı yerlərdə kən küləmdə işildildi. Bunun içində ən danlıqı London qızıl qoş qəvətlik avtobusu. Boşluqı çəklik, amma ehtiyacı çox şəhərlərdə qoş qəvətlik qurulma yol baylığının önümlü keçəydi. Şunumla bir vaxtda, texim yaxşı mənzir görüş təsiratı bilən təminləydi. 10-cisi köşmə elan taxtısı. Amivi avtobus elanı tarqıtış ünümü yuqarı boğan axbarat şəklinin biri. Onun qaplaş dairəsi kən, tamaşıbala topunu tallaş mexanizmi yox. Köp qitim aşkarlış qatarlıq alaylıkları boğaşqa, amivi qatnaş elanları soğudu orullarının alqışıqı erişkən. Bu elanlar markanın tonuluş dərəcisini östürüplə qalmay, yana icadi layihə arqılıq istimalcılarının qızıqışını qozğab, bazarının yaxşı inkasını qolğa kəltürdü. O, köşmə həm körüs sezimi küşlük amivi tarqıtış yolu hesablanıdı.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кетчеді айатымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылуатқаныңызді экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтен чықыныңызді... Мен бәкәтла еліңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мән сізні үйірді мән.

Şincan asası katlamının yükünü yenimi yeniklitişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Tövende muhbirimizin bu vaxtki xavri kulaq salgaysıla.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімін тосыла программымыз қайтып келді оқ. Гүллікті ішілі аватқан ішкі қызметчі паранлышып қапты. А, ішчі депті. Хәжәп зеріктім. Орек қолап башқылағы гүл терпі өтіміз. Бұчалда бей ішчі депті. Меніңче, бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрлыш бина қылыш десек болды. 10 yıl ötkendin kiyin A işçi, okşaş işlemçi bop, orek kolapto, B işçi, enjiner bulup, kuruluş binakarlık ustusuğa ayınlıptı. Demek, kündelik turmuşumuzda her vakit B işçi okşaş, her bir işka şunda aktif pozisiyede bolsak, aktif royu haletini saklaya alırsak, kılıvatkan her bir işimizden kıymet his kılalayımız. Huzur his kılalayımız. Şundakla vakitinin kandak ötüp ketivatkallıkını mı sezmeye kalımız. Turmuşta biz kuşuravatkan kıyınçılık okşar. Ama biz onunla okşumaydıgan usul bilen karısak, okşumaydıgan adamı ayına alayımız. Demek bir iş kututkan pozisiye hemmedin. Elbette pozisiye hemmini belgeleydi o, degen cümle şunun din kip çıkın. Çoğunlaşka aktif pozisiyede bulaylı. İllik tebessümde bulaylı. Güzel netice bizden bozsun. Genemize güzel küylerimiz silen

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 31. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklar yığınığı katnışış ve Kırgızistan, Mısır'da devlet işleri ziyareti de buluş üçün Beycan'dan yürüp getdi. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklar yığınığı katnışış hem Kırgızistan'da devlet işleri ziyareti de buluş üçün Bişkek'e yitip vardı. Xi Jinping Kırgızistan Zongtuğu bilen küçük dairede söhbetleşti. Yıkışlıq sözler, Xi Jinping yaxtırgan örnekler, köptüllük nusqısı Şanghay Hemkarlık Təşkilatı'a azad devletlerinin asaslıq taratqınlarıdır görüstüldü. 2026 yılının aldıngı 20'da çet el soldigarları məbləğ salgan karxanılarının kurulması ve orullaşdırılışı davamlıq yaxşılandı. Şizanın Celon'daki Latqı Şiğil İqın Apitadın Qutquzuş Xizmeti küşlük, tertiplik ilgirüstürülmekte. Amerika armiyası İran'ın iki cahidiki koral yarak əslihəsiga zərbə verdi. İran 3 alımız deyip qəsəm qıldı. Hürmetli radyo anlayıcılar, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, Soda Saraylarının mal cazılardaki közünü kalmaştırdığan yer şağırdaki yakşı malla, Port Pristalladın Erkayş devletlerge toşulu vatkan Cungo yasımıçılıkı mesulatları kırgızış, çıkırış, beriş, keliş arkalık Cungo'nun nöbetteki taşkı sodasının callık kartinisi bolup kaldı. Bu yılın aldınki 7 ayda Cungo'nun mal sodası import, eksporti okşaş mezgildikidin 17.3% aştı. Bunun içi de import 22% eşip, eş süreti uda 5 ay eksportun yukur boldu. Bugünkü Cungo, yer şardaki derecidin taşkırı satkuçi bolupla kalmastın, tekimi muhimi derecidin taşkırı setival kuçi. Amerika, Avrupa, Asya obzorda, Cungo importunun eşi, dünya sodasının kelgüsüge terek bolmakta dep hesaplandı. Yeni başkı çat el taratkulları baha berip, Cungo'nun yer şarı sodasıga koşkan töhpisi üzlüksüz eşip, dünya ıqtisadının eşşigi türtkü boludugan muhim küşkü aylandı, dedi. Bu yıldın buyan yer şarıda soda tosqi köpüyüp, rayon siyasi tokunuşi keskillişip, dünya kesip zenciri, teminat zenciri davamlıq besimge uçurdu. Xalqara pul fondi teşkilatı yakınkı mezgilde 2026 yılı yer şarı sodası eş sürütünün 2025 yılıdaki 5%'ın astılap, 3.5% küçüdüğallıqını mölçerledi. Muşunda arq görünüşte bir kısım gərb siyaset vazları ve taratkulları atalmış Cungo zərbisi 2.0. Cungo kısış sepsiyatisini kötürüp çıkıp, Cungo'nun soda aktif balanısı yer şarı bazırıgı karta zərbi beriş ve kısışını şekillendirdi. Cungo'nun yasımıçılık terakiyatı yer şarının canıbıdaki devletlerinin sana etliş terakiyat boşluğunu ilgili valdi depçar saldı. Bu karışla iktisadi kanuniyet ve asasi paket kıxlap. Koş ölçem ve zomigerlik teşvişi bilen lık tolgan bulup, halkara ammevi fikirinin ken külemlik gumanını kozgıdı. Taşkı iktisat soda daşösi Cungo uçuk iktisat nezeriyesi tetkikat yurtunun başlıkı Sangbeychen monulanı bildirdi. Cungo dünyadaki birinci yasımıçılık çoğun devleti bolu süpütü bilen mükemmel kesip sistemisi ve pen teknikide yenilik yaratışkı tayinip, süpüti yukarı bazı muvaffak tavarlarını üzlüksüz tetkik kılıp yaratıp, erkayıs devletlerinin ihtiyacıga tezden avaz koşup, derecidin taşkırı satkıçıga aylandı. Tekimi muhimi şu ki, Cungo yukarı seviyede sırtkı eçevetişini sicil kengaytip, sodunun tenkpın terakiyatını ilgiri sürüp, derecidin taşkırı çoğun külemlik bazar paydısıdın üzlüksüz behrimen kılıp, yer şarıga ken pürset elip gelip, кен алқышқы ерішкен дәрежеден ташқыры сетіп алғычыға айланмақта. Әмілиет, ғарыпның бұрмылышы, қары чаплышығы берілген әң яқшы қайтырмы зәрбі. Джунго дәрежеден ташқыры сатқычы болу сүпті білен, ер шағарыны давамлық сүпәтлік, муапық бағалық, мұқим вән шәнчілік мәсулат білен тәмілді. Мәселен, Cungo'nun maşini sazlık üskünülleri, sanayet zapçasları katarlıkla terakki kılıvatkan devletler karhanılarının tenarıkını tövellitip, ünümünü aşırışıga, işlep çıkırış iktidarını kengaytışıge yardım bədi. Cungo'nun hava tənşi güçleri yakınkı mezgilde ısık dolkunun ucumuğa uçurgan Avrupa ammısıga salkıllık yetküzdi. Cungo'nun yeni energiyelik avtomobilleri çet el istimalçılarının tenarıkını ticep, Tekimi yakşı heydeş tuyğusudun bəhirmen buluşuğa yardım bədi. Harvard daşıyosunun profesori Dani Roderick, Cungo'nun soda aktif balanısı, tekimi muhimi koşnu devletlerge nəpiyet güzü iştep körsetti. Angliya Manchester daşıyosu yıkındı ilan kılgan dokulatta, Cungo'nun yeşil kesip terakiyatı yer şağarının tövən karbolluq tip özgertişige türtki boldi deyildi. Bunundan başka Cungo yukur seviyelik eçivetişini devamlıq kengaytip, derecidin taşkırı setivalguçılık rolunu yenimi cari kıldırıp, Cungo çoğun bazırını dünyanın çoğun pürüstüyü aylandırdı. 15. 5 yıllık plan programması da import-eksportun tenkpun terakiyatını ilgir sürüş enik otturgu koyuldu.
bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta importni pahalı kengaytip, sodunun tampon terakiyatını ilgiri sürüş yanımı orullaştırıldı. Nöbette Jungo Uda Uyet yıl yer şehirdeki ikinci çoğun import devleti buluş oranı da mukim turdu. 63 devletki karta tamojni beci almaslık siyasetini yolu koydu. Bu yılın aldınki 7 ayda Jungo'nun 150 netçe sodu hemrayıdan kılgan importi musbet açtı. Bu yıldın buyan Jungo eksport kılış yürüyüşlük paliyeti devlet içi ve sırtıda 40 meydandan artık ötküzüldü. 100'ye yakın devletin ela süpetlik mesulatları bu arkalık Jungo'daki tesir gücünü kengaytti. Nöbette yer şar iktisadının esliği gelişi halsız. İhtiyaj aciz. Pazar en kemçil baylık. Yezgilik mesulatlardın zapçaslar gıçı. Gırım boyumlardın davalaş esvaplar gıçı. Jungo importini devamlı kengaytip, hem devlet içindeki amma bilen karhanılarının turmuş işlep çıkırış ihtiyacını tekimi yakşı kandırdı. Hem soda hemralarına tekimi köp zakaz, işki uğurlaşış ve terakkiyat paydası ilip geldi. Tılgı erişki erzidiğini şu ki, bu yılın aldınki 7 ayda Jungo'nun maşini elektrik mesulatları import sonması 5 trilyon 310 milyar yuan yetip, okşaş mezgildikidin 29.7% açtı. Bu, Jungo'nun kesip tipini özgertip, derecesini östürüş ve pen teknikide yenilik yaratışıga küçük direk bulup da kalmastın, belki yine yer şarı kesip zenciri, teminat zencirinin yukur önümde yürüyüşüge türtki boldi. Tekimi muhimi Jungo importini kengaytip, baylık tipideki, eksport tipideki nurgun devletlerinin iktisatını terakki kıldırışıga yardım berip, umumi menfaatlar, sığdırışçan bolgan İktisatının dünyavileşişini küçük ilgini sürdü. Bu noktanı yer şaharının canıbıdaki devletle tekimi çoğun iz kıldı. Bu yıl 5. ayının 1. gününden başlayıp, Jungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletin tamojni beci almaslık tedbirini umumizlik yolu koydu. 5. 6. ayda Afrika'dan import kılış sonması 193 milyar 800 milyon yuan yetip, okşaş mezgildikidin 23.5% kaçtı. Angliya Heptilik Journal'ın yakında Zimbabwe'nin lenmi kesbini misalgı elip haber kılışça, Jungo istimal bazarının ihtiyacını üzüksüz urgutışıga egişip, Afrika'nın yeni yezgilik mesulatları eksportuda tekimi zor eş boşlukıga erişişidin ümit bayışken. Köplügen halkara aparatla, Jungo derecidin taşkırı çoğun külemlik bazarının hayatı küçüne sicil urgutup, dünya sodusunun eşşiga küçlük kuvvet koştu, dedi. Derecidin taşkırı setivalguçi koşulgan, derecidin taşkırı satkıcı bolgan Jungo, dünya zavutu buluşunu halapla kalmastın, dünya bazarı buluşunu tekimi halaydı. Jungo'nun terakkiyatı dünyaga zerbi bolmastın, belki fırsat ilip geldi. Kısış bolmastın, belki kuvvet koştu. Jungo bilen dünya tekimi zıç alda koş yönülüşlük atlanganda, garipnin herkıl sepsatilleri özlük edin biçit boldi. Kişiler Jungo Prustini tekimi çoğunkuru düşünüp yetti. Avrupa Taşkı Münasuvet Komitetinin müdürü Marik Leonard körsetkendek, kişiler Jungo'nun uçkandek yenilinuvatkan tekniki neticilleri ve Jungo'nun istimal boyumları bilen bağansırı köp uçuraşmakta. Kişilerini meselini hakiki hal kılış layihesi bilen temilligen, hem tekimi köp gülünüş Prusti yaratkan devletlerle kişi könlünü ufta alaydı.

Ögünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ögünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı padişalımız, mən Arapatı Sancan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 31. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 30. kitimli kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Xalqara tarqıtış iqtidari kuruluşunu küçeytip, Jongo'nu haqiqi köp katlamlıq, etraplıq namayan kılış gerek namlıq sözünün muhim noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 19. günü Tunji Növetlik Jongo Tor Medeniyeliki yığınığı evetken Tor'daki güzel manevi makamını ortak berpa kılış gerek namlıq tebrikiyetinin asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kurultayı Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı ratılgan, Jongo Edebiyat Senetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguchi dostlar. Tuvanda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 5. ayının 31. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 30. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Xalqara tarqıtış iktidari kuruluşunu küçeytip Jongo'nu hakiki köp katlamlık, etraplık namayan kılış gerek namlık sözünün muhim noktasını anlatımız.

türlük şekildeki adimiyet alakası faaliyetlerini çoğunkur kanat yaydırıp, dövültümüzün her kaysi devletle bilen bolgan adimiyet alakasıya ve halk kriştinin bağlanışıga köp hıl yolla arkalık türütkü buluş gerek. Tüzülme mekanizmde yenilik yaratıp, tüzüm özellikimiz, teşkili özellikimiz, adem küçü özellikimizni tarkıtış özellikiga aylandırışımız gerek. Yukarı katlamlık mütehessislerinin rolünü teğimi obdan cari kıldırıp, mühim halkıra yığın münber, çetel asasi ikim taratkuları katarlık, supa ve yolladın paydınıp, sadayımızın tarkıtışımız gerek. Cayla, tarmakla, hizmetini öz alhaydiliki ve özellikini cari kıldırıp, kanat yaydırıp, congu obrazını mol mezmulluk, callık, köp katlamlık namayan kılışı gerek. Halkıra tarkıtış önümünü umumuzluk östürüp, yeni devirdeki halkıra tarkıtış ihtiyacı uygulaşkan mehsus ıhtısasla küçlük koşununu kuruş gerek. Halkıra tarkıtışkı dair nezriye tetkikatını küçeytip, halkıra tarkıtış kanuniyetini ilgilep, taşki söz sistemisini berpa kılıp, tarkıtış sennetini östürüş gerek. Okşaş bolmağan rayon, okşaş bolmağan devlet, okşaş bolmağan topladiki, kobul kılgıçlağı yıkılaşkan del cayda tarkıtış usulunu kolunup, congu hikayesi ve congu sadasını dünyavilaştırıp işbadileş, rayullaştırıp işbadileş, katlamlaştırıp işbadileş kütürütkü bulup, halkıra tarkıtışının yıkışçalıkı ve emeli ünümdarlıkını aşırış gerek. Ken dairde dost tutup, köpsallık bilen iştipaklaşıp ve ulanı kolu keltürüp, halkıra da congunu çünüdüğen, Congo bilen dostanı ötüdüğen amimi pikir dostla çemberkini üzlüksüz kengaytış gerek. Amimi pikir kürüşünün taktikisi ve sennetige ehmiyet berip, zor meselelerde sırtkı karta inik pozisiye bildiriş iktidarını östürüş gerek. Her dercilik partiye komitetleri halkara tarkıtış iktidari kuruluşunu küçeytişini partiye komitetinin ideologiye hizmeti mesuliyet tüzümüge kırgızıp, teşkili rehberlikini küçeytip, maliye selinmesini aşırıp, emeli hizmet kütürütkü buluş, konkret kıyıncılığını halkılışka yardım veriş gerek. Her dercilik rehberi kadırla, halkıra tarkıtış hizmetini teşebbüskarlık bilen işleşi, asaslık mesul yoldaşla hem bivastı tutuşu, hem bivastı işleşi gerek. Rehberi kadırlarını halkıra tarkıtış bilimleri boyunca terbiyeleşini küçeytip, her derdilik partiye teşkilatlarının rolünü cari kıldırıp, partiye ve devletinin izzet hürmeti, obrazını anlık koğdaydıgan yakış keyfiyat şekillendiriş gerek. Her derdilik partiye mektepleri, yani memuriyet şöyelleri, halkıra tarkıtış iktidari yetildirişini mühim mezmun kılış gerek. Ali mekteplerinin pen kuruluşunu ve zapas ıhtısaslarını yetiştirişini küçeytip, halkıra tarkıtış nezriye tetkikati seviyesini östürüş gerek.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşməsinin memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazguchilar Cemiyetinin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Mədəniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Madaniyet güllense dövlet güllünüdü. Madaniyet küçeyse millet küçüğüdü. Zamanımızdaki Jongo'nun tağ deryaları eyvetlik ve güzel. Halkı merdane, istikbalı parlak. Devir dövletimiz edebiyat senetinin gülünüşü, ravajınışını mislisiz kent sekni bilen temillidi. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravajınışı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruşta, kent edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan muyum mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Kent edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royi bilen sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruluşuğa pahalı atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolun işi de çın turup, barçı gülle tekşi içiliş, hemmi ikimla besbeste sayraş fancında çın turup, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırış da çın turup, dikkatini bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılıçtan ibaret buruş vezipigi merkezleştirip, ulunu çınıtıp ruhunu tavlaş cihette yeni mesuliyetçallıkını namayan kılıp, toğurlarını saklap, yenilik yartış cihette yeni netice kazınıp, güzel ahlak yetildirip, özünü mükemmelleştirişte yeni kıyafetini namayan kılıp, özünü üzlüksüz kudret taptırdıgan, isil pezilet bilen, hemmini sığdırdıgan medeniyet icadiyeti arkılık, Jongo edebiyat sennetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış, Jongo milletinin uluğ gülünüşüden ibaret, Jongo arzusunu emelge aşırışını, kudretlik kımmet yetekçilik küçü, medeniyet uyuşkaklık küçü, manevi türütkülü küçüge iyi kılışı gerek. Bu yerde, men köpçülükten kütüdüğen bir kançı ümidimle oturu koyup ötümen. Birinci, ken edebiyat sennet hizmetçilerinin milletini güllendiriş uluğ işini könlüge püküp, yeni devir, yeni seferinin heyvetlik menzirisini kızgın tesvirlişini ümit kılımen. Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış, Jongho halkı ve Jongho milletinin yakınkı zamandın boyanki en uluğ arzusu. Yüzyıldın boyan, Jongho Komünistik Partiyesi, Markizm'nin asasi kaydılarını Jongho'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Jongho münevver en envi medeniyeti bilen birleştirip, Jongho halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, bu bipayan zımında insaniyetinin terakiyat tarihideki kaynam taşkıllık dolgan heyvetlik güzel kartinini sızıp çıktı. Jongho milletinin neçe min yıllık tarihideki en seltenetlik tarihi dastanını pütüp çıktı. Hazır, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış, keynigi yandırgılı bolmaydıgan tarihi musapıgı kırdı. Biz, Jongho milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış nişanıga, tarihtiki her kandak mezgildikiden tehimi yıkıllaştık. Bu nişanı emelge aşırışta, tarihtiki her kandak mezgildikiden tehimi küçlük işenç ve ıhtıdargı igimiz. Şunun bilen bille, tehimi müşkül, tehimi capalık tırışçallık körüstüşke teyar turuşumuz şart. Medeniyet, milletnin manevi can tomiri. Edebiyat, sennet, devirnin burgusi. Kadimkile eser, kaydı iş birdigan koral digen. Yeni devir, yeni sefer, zamanımızdaki Jongo edebiyat sennetinin tarihi orni. Ken edebiyat sennet hizmetçileri, milletni güllendirişten ibaret devir baş temisini çonkur igilep, kişilik hayat istiki, sennet hayatını, devletning istiqboli, millatning taqdiri, xalqning orzusi bilan zich birlashtirib, madaniyat orqali ishlog'i turitgi bo'lib, madaniyat orqali ulni mustahkamlab, madaniyat orqali iroda tiklab, madaniyat orqali ruhni tavlab,
ədəbiyyat sənət icadiyyətini, millətini gülləndürüş tarixi pütüşü. Xalqının kürəş qılış səpirdi pütüşü gerək. 100 yıldan bu yan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqı rəhbərli qılıp, qaysıranı kürəş qılıp, orındın dəsturuş, beyiştin qudrət tepişki ötüştək, uluq alqışını kütü vəlib, dəvirnin orqısıda qeliş, dəvirgi yetiş vəlişdən, dəvirni yetəkləşki ötüştək uluq alqışını kütü vəlib, insaniyyət tarixidiki yer cahanını zəlzilgi saladıqan, intayin təsirlik uluq tarixi dastan yaraddı. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri, büyük tarix qarışı, büyük dəvir qarışını turğuzub, nəzər dairisini kən aytib, könlügə kən avamını püküb, tarixi musabını və dəvirinin umumi yüzünüşünü igiləb, Cunxa millətinin min yıllıq ayət zor özgürüşünü əks ətküzüb, Cunqonun 100 yıldın buyan bisip ötkən toğru yolunu körüstüb berib, vətənpərvərlik yadro qılınğan millət royu bilən, ıslah qılış, yenilik yartış yadro qılınğan dəvir royunu əvj aldırıb, uluq partiya quruş royunu əvj aldırıb, Cuşkun dəvir asasi melodiyasını yağırtış kerek. Hörmətli radio oqucular, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 31. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 30. qetimlik kollektiv ünlüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, xalqara tarqıtış iktidari kuruluşunu küçeytip, Jongo'nu hakiki köp katlamlıq, etraplıq namayan kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 19. günü Tunçu Növetlik Jongo Tor Medeniliki yığınığı evetken Tordiki güzel manevi makanını ortak berpa kılış gerek namlıq tebrikiyetinin asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kurultayı Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımını kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo Medeniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızda bolsa gerek, biz bu bir qancha kunlik programlarımızda Abdusalom Ablazning Faqatli sizni süyüme namlı hikayesinin aldın kısımlarını anlatkandık. Operasiya intayin muvaffaqiyatlik bo'ldi. Ammo Adil tunji suyguniga yelik taqdim qilguvchining dal o'zining ayoli bo'lib qolganligini aslo o'ylab baxmagan edi. Operasiyadan keyin ikki ayol bir-birini quchoqlab qong'ichi yig'lashdi. Albatta, ularning o'tirsidagi hissiyot intayin nozik edi. Adil bilan uning yo'ldoshi o'tirsidagi hissiyotmi ham shundoq o'ngaysiz bir holatda edi. Undaqda Adilning ayoli nima uchun yo'ldoshining tunji suyguniga yelik taqdim qilish qaroriga kelgandi? Bola qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Ablazning Faqatli sizni suyman nomli hikoyasining davomida.

Bo'lishing bilanmi xuddi qadim asladek quchoqlashib qo'shlashdim. Sen ilgirgidekla yeni menden yiraklaşka başladın. Ama bu yiraklaşış yeni bir başlanışının yaldamısı bop kaldı. Ay karangosta kol tuklaşıp gitvatkan bir cüp sayı köz aldımdın yütkenge kadar kendin karap durdum. Bəxtlik bulunla, dedim boşkını şıvırlap. Nin dediniz? Dedi ayalım. Bu qaytım, onundan gepimni yuşurmudum. Ulağı bəxti lavatı mən. O müşündaq digən. Neymi digən? Bəxtlik bolanla digən. Ayalım, yengilgin külüb qoydu.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radyo Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqa isilə. Ər qız dostunun üzükünü oğırlap setivəsə cinayət şəkilinəmdu. Vakalıttan həydi gücü hadisi uçursa, vakalıttan həydi şirkiti cavabkarlıqını üstüqə alıdı. 100 parçadan artıq lotariya belti oğırlandı. Delo sadır kılgan işki er abdumlulda uxlavatkanda kolgu çüştü. Canı kutkuzguçi arğamca rastılla bir canı kutkuzup kaldı mı? Köp tarmak herket kolunup amının etrafıdaki su muhitini kogdaydı, tüzeydi. Şincan asasi katlamının yükünü yanımı yenik iltişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Döndikten la bugünkü programımızdan tepsili mezmunlardı bolsun.

Şincan asas katlamının yükünü yenimi yeniklitişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Tövende muhbirimizin bu vaktiki haberi kulak salgaysıla.

Şinjan asası katlamının yükünü yenimo yenikletişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Şinjan Uyghur Abdunum rayon katlamıdın şekilvazlıqını tüzep asas katlamının yükünü yenikletiş məxsus hizmet mexanizmi işxanısıdın igilinişçe asası katlamının yükünü yenimo yenikletişke küş koşuş, türlük hizmetlerden süpütünü östürüp önümünü aşırışkı türkü buluş üçün yakında dikkatli asası katlamda inkas kılıngan gevdelik meselelerge merkezleştirip asası katlamdan yükünü yenimo yenikletişki dair 6 türlük tedbir besip tarqıtılgan. Bu kıdım ilan kılıngan 6 türlük tedbirde hizmetlerini ilmi, muvaffaq uğurlaştırış, növetçilik, dijorniylikni başkuruşunu kılıplaştırış, Dämiliş aram ilişka haqiqi kapalat tıkkılış, rəqamlik texnikini kolunup yükni yenikletişki küş koşuş, yükni yenikletiş namı bilen məsuliyyətini yenikletişinden aldığını iliş, məsili jipuşçini təkşürüp umumi uxturuş kılışını küçəytiş qatarlıq 6 tərəb çördülüp, həm yükni yenikletişinden katlıq ölçümü bekitilip, həm məsuliyyətini adaqılış, çigrasi aydınlaşdırılıp, bağlaqını boşdış, əmma boşşıp kılmaslıq, Yükni yenikletiş, ama mesuliyetini yenikletmezlikten ibaret koş yönülüşlik kalıplaşkan yönülüş şekillendirildi. Bu konkret etkanda hizmet süpüti ve önümünü östürüş, önümsüz ismini koşup işlemezlik. Növetçilik kılıdgan oralarının türünü ilmi delce ayda ayırış, hizmet bilen demelişini muvaffaq tamponlaştırış. Şinbauton sistemisinden yaxşı paydalanıp, zörür bulmağan yoxlumadan ötüş, iz kaldırıp dəlilleşini tertip kiseliş. Asas katlam kadrlarının məsuliyyətini zimbigi ilib netici yaratışıqa türtkü bulup, yükni yenikletiş bilen məsuliyyətini yenikletməsliknin münasiyyətini toğırtınış. Sizil türdə tipik məsillərini tutuş, 101 vatqan məsillərini tutuş, aşkara umumi uxturuş kılışını tutuşunu öz içi qalıdı. Bunundan ilgiri bu işxana asas katlamının inkasi küşlük bolğan məsillərgi qarda çonqur təkşürüb, tətqiq qılışını qanat yaydırıb, 1200-dən artıq kadrının pikir və təklifini anlab, 1000 parçadan artıq sual qayğızını yığıb, asas katlamının iltimas təlibini toluq qobul qılış asası da bu tədbirini tüzdü.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ha, sevimlik dostlar, programımızda almıştırıp atımız. Ben yakında bunda bir mezmonunu uçurtup kaldım. Ayallarının bir günü söz edilen gibi erlerinin gibinin ilk kesiği beraber gidiyken. Benim şu yakında tatbikatçıla ispatlap çıkıptı. Onun üstüge muş erlerinin ayaldın en bizar bulduğu işleri katıldaş, çeçilen kılık kılıç katarlıklarken. Karaydıgan bolsak, bazı erler kırımsız ayallığa berdaşlık berişki razı bulup, kot-kot ayallığa berdaşlık berişini pekat kalamaydıken. Eğer bir kızdan mecazı osal kot-kot bolsa, toktumayı kusur izdise, ondakta onun da canındaki başka güzel ahlaklarının hemmiz toplangan taktırdı mı, o berber nölge tayında kuraydıken. Demek kot-kot ayallığa başkalarının gözü gizet görünüp kalır. Ayallah özünün pəzilitige, əxlaqı yat boğan kılıqlarını özünün cirak tutuş gerek. Ayallahın mikri muhabbeti eni şunda güzel huy peyleri bilen teximi evcigi çıkısı. Qinemise güzel küylerimiz devamlıq silah üçün.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu kıtımkı cungoğu nazar programımız müşyada xırlaştı. Programımızın dektori Şirin Gültoğdi. Nasıl muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin. Nazar açısı Arapa Tösencan. Tövendide iqtanla stansımızın anıltılış aldatırgan başkı sərxil programları da bulsun.

Şincan asası katlamının yükünü yenimi yeniklitişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Tövende muhbirimizin bu vaxtki xavarı kulaq salgaysıla.

Şinjan asası katlamının yükünü yenimo yenikletişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı. Şinjan Uyğur Abdunum rayon katlamıdın şekilvazlıqını tüzep asas katlamının yükünü yenikletiş məxsus hizmet mexanizmi işxanısıdın ilginleşçe asası katlamının yükünü yenimo yenikletişke küş koşuş, türlük hizmetlerden süpütünü östürüp önümünü aşırışkı türkü buluş üçün yakında dikkatli asas katlamda inkas kılıngan gevdelik meselelerge merkezleştirip asası katlamdan yükünü yenimo yenikletişki dair 6 türlük tedbir besip tarqıtılgan. Bu kıdım ilan kılıngan 6 türlük tedbirde hizmetlerini ilmi, muvaffaq uğurlaştırış, növetçilik, dijorniylikni başkuruşunu kılıplaştırış, Dämiliş aram ilişka haqiqi kapalat tıkkılış, rəqamlik texnikini kolunup yükni yenikletişki küş koşuş, yükni yenikletiş namı bilen məsuliyyətini yenikletişinden aldığını iliş, məsili jipuşçini təşürüp umumi uxturuş kılışını küçəytiş qatarlıq 6 tərəb çördülüp, həm yükni yenikletişinden katlıq ölçümü bekitilip, həm məsuliyyətini adaqılış, çigrasi aydınlaşdırılıp, bağlaqını boşdış, əmma boşşıp kalmaslıq, Yükni yenikletiş, ama məsuliyyətini yenikletməslikdən ibarət qoş yönülüşlik qılıplaşqan yönülüş şəkilləndirildi. Bu konkret etqanda xizmət süpüti və önümünü östürüş, önümsüz ismini qoşub işləməslik, növətçilik qılıdığan oralarının türünü ilmi dəlcə ayda

Hürmet radio anlıkçıla, Sodu saraylarının mal cazılardaki közünü kamaştırdığan yer şağırdaki yakşı malla, Port Pristalladın erkayız devletlerge toşulu vatkan Cungo yasımıçılıkı mesulatları kırgızış, çıkırış, beriş, keliş arkalık Cungo'nun növettiki taşkı sodusunun callık kartinisi bolup kaldı. Bu yılın aldınki 7 ayda Cungo'nun mal sodusu import eksporti okşaş mezgildikidin 17.3% aştı. Bunun içi de import 22% eşip, eş süreti uda 5 ay eksportun yukur boldi. Bugünkü Cungo yer şardaki derecidin taşkırı satkuçi bolupla kalmastın, tehimi muhimi derecidin taşkırı setival uçi. Amerika, Avrupa, Asya obzorda Cungo importının eşi dünya sodusunun kelgüsüge terek bolmakta dep hesaplandı. Yeni başka çat el taratkulları baha berip, Cungo'nun yer şarı sodusuğa koşkan töhpisi üzlüksüz eşip, dünya iktisadının eşçiği türtke boludugan muhim küşkü aylandı, dedi. Bu yıldın bu yan yer şarıda sodu toskı köpüyüp, rayon siyasi tokunuşu keskilleşip, dünya kesip zenciri, teminat zenciri davamlık besimge uçurdu. Halkara Pul Fondu Teşkilatı yakınkı mezgilde 2026 yılı yer şarı sodusu eş sürütünün 2025 yılıdaki 5%'ın astılap, 3.5% küçüdüğallıkını mülçerledi. Muşundak ark görünüşte bir kısım garip siyaset vazları ve taratkulları atalmış Cungo zerbisi 2.0. Cungo kısış sepsetisini götürüp çıkıp, Cungo'nun sodu aktif balanısı yer şarı bazırıgı karta zerbi biriş ve kısışını şekillendirdi. Cungo'nun yasımıçılık terakiyatı yer şarının cenubidiki devletlerinin sana etliş terakiyat boşluğunu ilgili valdi dep car saldı. Bu karışla iktisadi kanuniyet ve asasi pakıtkı hılap. Koş ölçem ve zomigerlik teşvişi bilen lık dolgan bulup,

xalqaro ommaviy fikrning keng ko'lamlik gumonini qo'zg'adi. Tashqi iqtisod sodadoshisi Jungo ochiq iqtisod nazariyasi tadqiqot yurtining boshlig'i Sang Baychuan munozani bildirdi. Jungo dunyodagi birinchi yosimichilik cho'ng davlati bo'lish sifati bilan mukammal kasb sistemasi va fan texnikada yangilik yaratish qitoyinib sifati yuqori bosi muvofiq tovarlarni uzluksiz tadqiq qilib yaratib har qaysi davlatlarning ehtiyojiga tezdan ovoz qo'shib darajadan tashqari sotquchiga aylandi. Texmi muhimi shuki Jungo yuqori saviyada sirtqi echevetishni sijil kengaytib sodining tangpung taraqqiyotini ilgari surib darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor foydasidan uzluksiz bahramand qilib yer shariga kang fursat elib kelib kang olqishga erishgan darajadan tashqari setib olg'uchiga aylanmoqda. Amaliyat g'aribning burmilishi qora chopishiga berilgan eng yaxshi qaytirma zarba. Jungo darajadan tashqari sotquchi bo'lish sifati bilan yer shiorini davomliq sifatlik muvofiq baholiq muqim va ishonchlik mas'uliyat bilan ta'minladi. Masalan, Jungoning mashina sozlik uskunalari, sanoat zapchaslari qatorliklar taraqqiy qilayotgan davlatlar korxonalarining tannarixni tuvallitib, unumni oshirishiga, ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirishiga yordam berdi. Jungoning havo tangshiguchlari yaqinqi mazgilda issiq dolqinning hujumiga uchirgan Yevropa ommasiga salqinlik yetkizdi. Jungoning yangi energiyalik avtomobillari chat el iste'molchilarining tanarixni tejab, teximi yaxshi haydash tuyg'usidan bahramand bo'lishiga yordam berdi. Harvard tashuvisining professori Dani Roderik Jungoning sodi aktiv balansi teximi muhimi qo'shni davlatlarga naf yetkazish deb ko'rsatdi. Angliya Manchester dashusi yaqinda e'lon qilgan dokladda Jungoning yashil kasb taraqqiyoti yer shaharining tuvan karbonlik tip o'zgartishiga turtki bo'ldi deyildi. Buningdan boshqa Jungo yuqori saviyalik echevetishni davomli kengaytirib, darajadan tashqari setib olg'uchilik rolini yanada joriy qildirib, Jungo cho'ng bozorini dunyoning cho'ng fursatiga aylantirdi. 15-5 yillik plan programmasida import eksportning tangpung taraqqiyotini ilgari surish aniq o'tirg'a qo'yildi. Bu yillik hukumat xizmatidan dokladda importni faol kengaytirib, sodining tangpung taraqqiyotini ilgari surish yanada o'rinlashtirildi. Navbatda Jungo uda 17 yil yer shahardagi ikkinchi cho'ng import davlati bo'lish o'rnida muqim turdi. 63 davlatga qarta tamojni beji olmaslik siyosatini yo'lga qo'ydi. Bu yilning oldingi 7 oyida Jungoning 150 necha sodi hamroyidan qilgan importi musbat oshdi. Bu yildan buyon Jungoga eksport qilish yurishlik faoliyati davlat ichi va sirtida 40 maydondan ortiq o'tkazildi. 100ga yaqin davlatning a'lo sifatlik mahsulotlari bu orqali Jungodagi ta'sir kuchini kengaytirdi. Navbatda yer shar iqtisodining asliga kelishi holsiz. Ehtiyoj ojiz. Bozor eng kamchil boylik. Yezgilik mahsulotlardan zapchaslargacha, g'irim buyumlardan davolash asboblargacha Jungo importni davomli kengaytirib, ham davlat ichidagi omma bilan korxonalarning turmush ishlab chiqarish ehtiyojini texmi yaxshi qondirdi. Ham sodi hamrolarga texmi ko'p zakaz, ishqi o'rinlashish va taraqqiyot foydasi ilib keldi. Tilg'i erishqa arziydig'ini shuki, bu yilning oldingi 7 oyida Jungoning mashina elektr mahsulotlari import summasi 5 trillion 310 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 29.7% oshdi. Bu Jungoning kasb tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish va fan texnikada yangilik yaratishiga kuchli terak bo'lib qolmasdan, balki yana yer shari kasb zanjiri, ta'minot zanjirining yuqori unumda yurishishiga turtki bo'ldi. Texmi muhimi Jungo importni kengaytirib, boylik tipidagi, eksport tipidagi nurg'un davlatlarning iqtisodni taraqqiy qildirishiga yordam berib, umumiy manfaatdor, sig'dirishchan bo'lgan iqtisodning dunyoviylashishini kuchli ilgari surdi. Bu nuqtani yer shaharining janubidagi davlatlar texmi chonqur his qildi. Bu yil 5-oyning 1-kunidan boshlab
Jungo Afrikadaki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletten tamojni beji almaslık tedbirini umumizlik yolu koydu. 5-6 ayda Afrika'dan import kılış sonması 193 milyar 800 milyon yuan yetip, okşaş mezgildekidin 23.5% kaçtı. Engiliye Heptilik Jurnalının yakında Zimbabwe'nin lenmi kespini misal gelip haber kılışça, Jungo istimal bazarının ihtiyacını üzüksüz urgutuşuğa egişip, Afrika'nın yeni yezgilik mesulatları eksportu da tekimi zor eş boşluğu erişişidin ümit bayışken. Köplügen halkara aparatla, Jungo derecedin taşkırı çoğun külemlik bazarının hayatı küçüne sicil urgutup, dünya sodusunun eşiğe küçlük kuvvet koştu, dedi. Derecedin taşkırı setivalguçi koşulgan, Derecedin taşkırı satkıcı bolgan Jungo, dünya zavutu buluşunu halapla kalmastın, dünya bazarı buluşunu tekimi halaydı. Jungo'nun terakkiyatı dünyaya zerbi bolmastın, belki pürset ilip geldi. Kısış bolmastın, belki kuvvet koştu. Jungo bilen dünya tekimi zıç alda koş yönülüşlük atlanganda, garipnin herkıl sepsatilleri özlük edin biçit boldi. Kişiler Jungo Prustini tekimi çoğunkuru çüşünüp yetti. Avrupa Taşkı Münasuvat Komitetinin müdürü Marik Leonard körsetkendek, kişiler Jungo'nun uçkandek yenilini vatkan tekniki neticilleri ve Jungo'nun istimal boyumları bilen bağağın sırı köp uçuraşmakta. Kişilerini meseleni hakiki hal kılış layihesi bilen temilligen, hem tekimi köp gülünüş Prusti yaratkan devletlerle kişi könlünü ufta alaydı.

Hürmet radyo anlıkçılar. Sushi, onigiri, kerri tamıkı, yılan belik tamıkı gıça, gürüç, Japonya ammısının üç vak tamıkı da digidek ba. Albuki ötken bir yıldın köperek vakıta, Japonya'da gürüç bağısı da zor özgürüş boldı. 2024 yılı yazdım başlap, gürüç bağısı devamlık örlep, bir mehal gürüç kayetçilik körüldü. Bu yılının beşidin buyan, ombar zapsının köpü işi ve yeni gürüşünün bazargı selinişiği əgişip, gürüşünün bağısı tez tövəldi. Kısmen işlep çıkırış rayullardaki dekalla, hatta gürüşünü ziyniği seçiş kıyınçılıkı duç geldi. Tahlilçilə mındak dep qardı. İstimalçıla setib alalmaslıktın, ticaretçilə satalmaslıkçı bolgan işla, Japonya'nın gürüş bazardaki təminat bilen ihtiyaç münasibetinin tən punsuzluğudun boldı. Eğer gürüşünün bağısı devamlıq tüsse, dekallarının terihçilik aktiflikiga təsir körüstüp, Japonya'nın yezgilik işlep çıkırış asasını yenimi acizlaştırıp yetişi mümkün. 2024 yılı yazdım başlap, Japonya'da gürüş bağısı körünerlik örlep, nurgun talla bazarlarda setivelişki çek kuyuş, təminatını toxtatış qatarlıq əhvallar körüldü. Japonya hükümeti gürüş bağısını turaklaştırış üçün bazarga ilgir kiyim bulup, köp qetim zapas gürüş salgan bolsa mı, lekin ünimi ancı yaxşı bolmadı. 2025 yılı bu devlet

Ögünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı parışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 5. ayının 31. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 30. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Xalqara tarqıtış iqtidari kuruluşunu küçeytip Jongo'nu haqiqi köp katlamlıq etraplıq namayan kılış gerek namlıq sözünün moyun noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 19. günü Tuncu Növetlik Jongo Toru Medeniyeliki yığınığı evetken Tordiki güzel menevi makamını ortak berpa kılış gerek namlıq tebrikiyetinin asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşməsinin memleketlik 11. kurultayı Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı rakılgan, Jongo Edebiyat Senetinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongho Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Jongo hikayesini obdan sözlep, Jongo sadasını obdan tarqıtıp, Jongo'nı haqiqi, köp katlamlıq, etraplıq namayan kılış, döltümüzden halıqara tarqıtış iktidari kuruluşunu küçeytiştiki muhim vazife. Yeni vaziyetteki halıqara tarqıtış hizmetini küçeytiş ve yaxşılaşının muhimliği ve zörürlükini çoğun tutunup, halıqara tarqıtış iktidari kuruluşunu zor küş bilen küçeytip, dövletimizin universal devlet küçü ve halkıra ornağı layık,

araştırıp Tor medeniyliği kuruluşu da körnerlik ünü masıl kıldı. Terakki kıldırış bilen idare kılıçtan birlikte de. Tor işçi bilen Tor sırtının yuğurluşu da çıntırıp, olgı biz şıka yakşılıkı intiladığan küşlerini kan dairde mücessemleş gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halık hükümetleri mesuliyetini zimisi gelip, Tor supları, icdimai teşkilatla, kan Tor ehli katarıkla aktif rol oynap. Tor biketlerini medeni başkuruş, Tordun medeni paydınış, Torga medeni çıkışını ortak algı sılcıtıp, devir yeni keyfiyatı arkalık Tor boşluğunu yaratıp ve saplaştırıp, Tordaki güzel menevi makamını ortak berpa kılış gerek.

Radio anlıkçı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Do'stlar, programımız qaytib keldik. Kel muhabbat cheksiz dalığa qol tutuşup sekreydi birdem. Qarlıq tağla igiz çoquda sen uçqını men qaray birdem. Kel muhabbat yıqırraq kegin bağrıngı tan söygine birdem. Qar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı keniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş mini işkine birdem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma birdem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvilindiken. Yani ondak bolsa nöbetli gidemlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Radio Ustozlar programımızın davomlashtiryapmiz. Bir yigit bilan qiz nihoyat qizg'in paranglashibdi. Yigit qizning har bir gapini nihoyat razimlik bilan anglabdi. Ham to'xtamay boshlanishdi. Qizning chehrida bag'ansiri kulgi jilvilanibdi. Mana bu ahvollarni ko'rgan yigitning do'sti qiz qaytib ketgandan keyin yigitdan so'rabdi. Hey, sen o kızını özünge kandak ram kılıp aldın. Bu çağda yigit dostluğumu dağıttı. Ben o kız bilen görüşken de onun terisinin ait yakşılıkını mahtıdım. Teriniz ait yakşıken dedim. Arkasından o kızının bu yıl sayat ki bağın çağdaki küllerinin kandak ötkeldikini sordum.

Kız Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdur'yum. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Paul Erhot'un ikisini yoklap koygan.
1: Dedi Kitty, men işten ilgiri özünü körgeli kirgen Levin'ga.
0: Keştesinin kulüp tamakı bardağallıkındın xavrim ba. Dadam sana tamak buyurtup koyuptu. Çüştün burun nemiş kınmakçı bulu vat sen?
1: Katavasov'nun yanığı bamakçı men. Dedi Levin onunla cevap verip.
0: Onunkige nemiş kıbındak ettigende barı sen?
1: O mağa Metrov'nı tonuşturup koymakçı de. Onun bilen yazı vatkan kitabım toğırlık paranlaşmakçı men. O Peterburg'da namı ba alım.
0: Ötken desem bölekçili maktap ketken makale, şunun makalesi mitti? Hoş, unudun ki inço.
1: Adamın işleri bilen sotku berişim mümkün.
0: Müzik keçilik gibi bamaydıga okşumam sen?
1: Özem yalguz basam onun nim mänisi bolsun?
0: Yak beri vegin. Yeni numarla buluşu mümkün. Burundun yakış göre ettin o. Beri vegin.
1: Kandaklı bolsun, keşke tamaktan ilgiri çokum kaytıp gelimen. Dedi Levin saatteki karap koyup.
0: Kostüm burulganı kival. Pavullanınki gibi berip kasan mı yakşı?
1: Ulaninki gibi bağımsam zadı bombam da.
0: Bağımsan rastlı bombaydı. Ula bizni yoklap kegen. Basan nemen ketudu. Berip birdem oltursan. Onu bunu paranlaşkıça. Vaktin bir yege barıdı. Kayıt sen şu.
1: Senden yuşurmay men. Kuruk paranlaşıp oltuş bilen hoşum yok. Galitli bop kaldık emme. Ondaq nemi kepti?
0: Tonuşmaydıgan bir adamniki gibi berip, hiçbir gep sözsüzla ula bilen kuruk paranlaşıp oltasam. Ulanı avar kıp koymen. Hem özem mi erkin bulanmaymen. Onun üstüge birdem oltırıp da getirik emmen.
1: Kitty külüp ketti.
0: Boytak vaktinde mi başkalarının öylergi berip oltırıp kilettiken sen o?
1: Hem berişim, bağan, ama erkin bulanmagan. Hazır tekim şundak bop kelip atı men. Rastımını desem, İki gün tambak yemeslikke razı men, ama ondak ziyaretini kalmay men. Basam bir kıllı bop kaldı ken men. Başkalarının, İşi yok adam mı ne mi bu, ne mi kele digan do, dep hap op kelişidin ensirey men.
0: Yak, hiç kim hap olmaydı, ödü kılalay men.
1: Dedi Kitty, onun çırayığı külüp karap ve işki kolunu çin tutup durup.
0: Hayır, onda kımay berip kegin.
1: Levin kolunu hotonunun koludun tartı bilip, mağay dep turatdı, Kitty onu toxtatıp aldı.
0: Konstantin, sana desem, yenimde 50 rubliyle pul kaldı.
1: Ne? Onda kosu ben bankı verip pul ep kilay. Kançılık lazım? Dedi Levin, Kitty'ye tonuş bolgan hapçırayda.
0: Yak, toxta.
1: Dedi Kitty, erinin kolunu tutup durup.
0: Biz obdan bir söz işeyli. Bu iş beni azırak gemgisep koyup atıdı. Hayjginimnin tayini yok. Pul sudek ketip atıdı. Biz kandaktır bir işini yakşı orullaştır almadık mı kandak?
1: Ondak şey yok. Dedi Levin gelini kırıp, kapakları türük kalda Kitty'ye karap koyup. Kitty onun nemi üçün gelini kırdıgallıkını obdan biletti. Onun emez özgü açıkı gelip kalganda şunda kalatti. Onun şu turkuda rastıl açıkı gelip atatti. Pulunun köp hajlinip keti vatkınıga emez, özü untip geçik urnu vatkan bir işka açıkı gelip kalgan idi.
2: Men Solokovka buğdayını setip etişine, Tügmen'nin icarısını yığıvilişini tapşırgan. Şu işle püsse pulumu babuludu.
0: Yak, men pulunun cık hajlinip keti vatkından ensirep kili vatı men.
2: Cık emez, cık emez.
1: Dedi Levin kayt kayta.
2: Hayır, ben kettim. Amrakım.
3: Yok. Rastımlı desem. Bazı de apamın gepigi kırmıginimge puşayman kıpma kalimen. Yezdi turuvergen bolsa kandak yakşı bulatdi. Bu yege gelip hem onlarına cepadı koydum. Pul mu?
2: Pul cihazlanmadı. Cihazlanmadı. Biz toy kıgandım bu yan. Hazır kıdım mı yakşı yaşayımız digen dek arzuladı bop bakmağam ben.
3: Rasma?
1: Dedi Kitty onun közlerge karap durup.
2: Levin bu gepni onun teselli beriş üçün hiçbir oylanmaylı degen idi. Gepni dep bulup içtik onunla karap, onun samimi ve umak gözlerinin özügü sual nezir bilen tikilip turgallıkını ködi. Ve çin niyet, çin könlü bilen

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Anlamagan mıydınız birader? Ben özemnin o vaqtki şahsi pikirimni yazıp tapşurdum. Dedi yeni bir öyde kiyim almaştırıp atkan Katavasov. Şunodin kiyin ula daşöğünün meseleleri toğırlık paranlaştı. Bu yıl kışta daşö meselesi Moskova'da muhim bir mesele bulup kalgan idi. Komitettiki üç kere profesör yaş profesörlarının pikirlerini kabul kılmadı. Yaşla öz aldığa bir teklifini oturuğa koyuşkan idi. Bu teklifini bir kısım adamla bimeni teklifte, bir kısım adamla muvafık teklifte karışkan. Şunun bilen profesörler işkige bölünüp geçişken idi. Katavasov tereptikile karşı terepne çekimçilik, aldamçılık tek numussuz hareketlerde bol deyse, yeni bir terep karşı terepne balılık, nadallık kıldı. Nopozluklarını hürmet kılmadı deyiş etti. Levin daşöyde işlemesi mu, ama Moskova'a gelgendinkin şu meselelerini anlıgan, hem o toğırlık başkala bilen paranlaşkan, özünün o vaktiki karşılarını mı otturğa koygan idi. Ula bu kadimi daşöyge bağıça yol boyu bu iş toğırlık paranlaşıp mağdı. Levin mu ulanın paranlarına arlaştı. Yığın başlanıp ketken idi. Katavasov bilen Metrov oltırgan munberdeki üstüge sokno yapılgan üstelde alt adam oltırattı. Bireylen koludaki kağızgi enişip neminidir oku vatattı. Levin munberinin yan terpideki bir boş orungu berip oltırıp, yeni de oltırgan bir okuğucudun o adamın nemi okuvatkallıkını piçirlap sorgan idi. O bala onunğa yaktırmağan dek nezerde karap koyup, tercimi hal dep cevap verdi. Levin o adam okuvatkan tercimi halga anç kızıqıp ketmegen bolsa mı, ama ihtiyarsız kulak selip oltırıp, bu meşhur alımının hayatı toğırlık, bazı kızıqarlık işlerini bilip aldı. Tercimehal okulup bolgan dinkiyen reis o adamga rahmet eytip, andın şair Menetnin mahsus muşu yığınğa evetken şiirini okup berdi ve okup bolup onunğa teşekkür eytti. Onun dinkiyen Katavasov yanrak ve inçki avazı bilen o meşhur alımının eseri hakkında yazgan makalesini okup ötti. Katavasov makalesini okup bolgan dinkin, Levin saatige karap, saatnin birdin aşkallıkını bildi ve konsert başlangıcı eserini Metrov'u okup berişki ülgürelmeydi kallıkını, hem özünün okup belgisinin mi yokluğunu oylap kaldı. O başkalarının okup atkan makalelerini anlıgaç, bayı kılışkan paranlarını bir kur eslep çıkıp, Metrov'nun pikirlerinin mu, özünün pikirlerinin mu, öz aldığa alayirliklerinin barlıqını. Bu işkikil karashinin tətqiq kılışkı ərziydi qallıqını. Şundula o karashlarının tegigi yetkili, ulağı hüküm kılgılı boludu qallıqını oyledi. Onun karışca, bu işkikil karash arlaştırıp etildiğin bolsa, uladın hiç kandak neticigi erişkili bolmaydı. Şunu bilen o Metrov'nun teklifige rahmet eytip, kaytip geçiş kararıgı gelip, yığın ahırlaşkan haman onun yenigi badi. Metrov bu çağda reis bilen bir iş toğırlık paranlışı vatatdi. Onu körüp, reis kütonuşturup koydu ve şu arlıqta reiske özünün Levin'ı digen geplerini sözlep bədi. Levin mu bugün ettigen Katavasov ikisigi digen karaşlarını sözlep ötti ve geple okşaş çıkıp kalmasın dep oylap, bayı oylığan yeni pikirlerini mu otturgu koydu. Onun dinkin ula daşöydeki işla toğırlık sözleşti. Levin o işlanı anlıgan bolgaçka, Metrov'ka özürü koyup, bugün onunkigi baralmaydı kallıkını büldürdü. Andın ula bilen hoşlaşıp, Leof'nun uygu mağdı.
1: işçilerini kapitalistlerin ezivatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tatıp kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Levov Kitty'nin hədisi Natalia'nın eri bulup, uzaqtın beri çət əldi turu atattı. Köp vaxtı her qayış dövlətlədi ütətti. U yerlədi okuydu, həm diplomat idi. Bultur o diplomatlıq əmilidin istifa sorab, yəni qandaqdır bir köngülsüz işla tüpəyli Moskvağa qaytıp gelip, ordu başqarmasıqa xizmət kirgən idi. O bu yerde işlise, işki oğlunu en yakşı terbiyeye iyi kılala etti. Gerçi Levin işkisinin adetleri ve meselelere karışları okşaşması mı, Levov'nun yeşi onundan bir neç yaş çoğun bolsa mı, işkisi bu yıl kışta naiti dostane ve şunçilik inak ötüştü. Levov öydü işken, Levin haber bergüzmeyle kırıp badi. Levov üstüge öydik idigan belbağlı xalat. Putuğa sapma xurum kəş giyip, burnu üstüge közeynikini kondurup elip, üstel üstüdeki eçiklik durgan bir kitabını okup oltırgan iken. Çıraylık kolu da yerimi çekilip bolgan sigart. Külünün kitap uçuşup ketmeslik üçün kitaptın neyir tutup oltırıptı. Levin'ni görüp onun yaş, çıraylık, yaltırap durgan büdür çaşları tekimi söyletlik körüstüp durgan kelişken yüzü de şu an külkü göründü. Kagininiz bak yakşı boldu. Mən tek sizge adem evet aydep durattım. He, keti kandagırak. Meye de olturun. Bu ya rahat rek. O ornudun turup, tevrenme orunduk ne onun aldığı sürüp koydu. Sankt Peterburg jurnalının yakın kısağını körüp baktınız mı? Mana acayip yaktı. Dedi o Fransız telepuzunu arlaştırıp rak sözlep. Levin Katavasov'tun anlığan Peterburgluklarının kılışı vatkan gep sözlerini onun bu sözlep bədi. Vəziyet toğırlıq bəzi geplerini mu? Metrov bilen tonuşup kalgallıqı, ve tebrikleş paliyetigi katnaşkallıqı hakkıdımı sözledi. Levov onun sözləp bəgəllirge olaydı, kızıqdı. Sizden aşı acayip alımla alımı arılışalıqınızğa evisim kelip atıdı, dedi Levov. O paran kızıp ketkende, adeti boyunca özügü sözləş əplikerek bolğan Fransız tılıdı sözləp getetti. Menin ula bilen

0: Kırılışıp ötüdüğün o vaxtım yok. Bu raz. Hükümet işler bilen ballarımını terbiyeleş, nurgun vaxtımını ep getirdi. Onundan başka, ağzımdan çıkarışkı uyulümen. Ola bilen sözlü işke bilimim azlık kılıdı. Men onda karmaymen, dedi Levin külüp getip. O, Levov'nun bu gepni yasalmalı kılıp, ya ki özünü kemter tutumen dep emez, belki Çin dilidin hem hakiki kemterliki bilen etkallıkıdın tesirlenip kaldı. Rasyundak, bilimimin azlıkını bana emdi sezivatı men. Ballağını yakıştır bileş üçün burun ügen gelirimini bir kur tekrarlap, hem bazı nerslerini başkalarının ügünüşüm gerek. Bunun üçün adam okutkuçul olup kanmay, yani peylasop mu buluş gerekken, Kudu sizinin yezgiliki bilen şugulunuşunuzga emgekçiler bilen ulanı başkurduğan nazaretçi lazım boğan dek. Karan, men hazır munu kitabını okuvat imen. Dedi Levov, üstel üstüde turgan Boslayev'nin gramatiki kitabını körüstüp. Ula Mişad'ın muş kitabını okuşun talep kıptu. Bu kitabını okup düşünüş tolu mu tesken? Bu kitapta mındak bir gep durdu. Şunu bana çüşendirip koysanız. Levin o gepni çüşendirip bolgılı bolmaydı kallakını. Onu pekat yatlı velişli kereklikini devidi, Levov onu bu gepigi koşulmadı. Yak, siz beni zanlı kılıvat siz. Sizgi rastımını desem, del bu sözünüzden eksice. Sizni kösemla kelgüsüdeki vazifemni, ballarımla kandak terbiyelişim kereklikini oylap kalemen. Koyon, meniñdin ügengidek eş närsi yok, dedi Levov. Görüp turuvatımen, sizniñ balalarıñızdek obdan tärbiyelengen balalar yok. Balı bolsa sizniñ balalarıñızdek bolsa. Levov özüniñ bu gepke hoşal bolganlıqını amal ba bilindirmeslikke tırıssı mı, amma çırayıda külkü oynap turuvatatdı. Men ulanın menden eşip düşüşünü tileymen. Hem menin arzu kılıdığının mı şu? Siz bilmeysiz, dedi Levov. Menin çetelde ben başçon oğan o işki balamını eyveşki keltürmek bek mi kıyın? Bu siz üçün kıyın emez. Balılarınız akıllık balıla. En mühimi ulanın ahlak terbiyesi. Men sizden balılarınızı karap şundak oylap kelevat imen. Siz devatkan ahlak terbiyesinin kançilik kıyıngı toktaydı kallıkını tesavvur kılanmaslıkınız mümkün. Ulanın bir kılıkını tüzüp dursunuz, yeni bir kılık çıkıp durgan. Şunun bilen yeni terbiyenin küçe ilişki doğru kildiyken. İsinizdi badu, bu mesele doğruluk işkimiz burun bir paranlaşkan. Dadının küçü bilen balılarını terbiyelep geçişke hiç kim hüddü kılanmaydı. Levin tolumu kızıkkan bu paran bir yakı beriş üçün yasınıp çıkan güzel Natalya'nın kırıp gelişi bilen üzülüp kaldı. Men sizin kegelikinizi bilmepti men, dedi Natalya tolu anlap zerikken. Xelidin beri özgü məlum bulup kelivatkan bu paranı bölüvetkenige apu sormaqtı yok, eksi çıxışal bulup. Keti kandaqraq, bugün çüştük damaq qasiliyani kigi bamaqçı mən. Mankara, Arsene, dedi o erige. Sen haru qoltırıp bara sen. Şunun bilen ərxotun işkisi bu bir künde kılıdığan işleri toğırlıq məsləhət küçüşüp getdi. Eri hükümet işi bilen bir adamını kubul kılmak çıkken. Xotini muzik keçilikige berip, o yerden kaytıp, Şarkı Cenup Komitetinin yığınıgı katnış ediken. Levin öz adam bolgaçka, ulanın mesleğetigi katnışıp kaldı. Ahırda Levin, Natalya bilen bile konsert köygülü baradıgan. O yerden kaytıp, yığınıgı katnış ediğen. O yerden kaytkanda Levov'nun işkanısıgı berip, onu elip keledigan. Andın Levov xotinini Kitining uyiga aparıp koyduğan. Eger Livov'nun idaredeki işi tügümey kalsa, Livin Peyton bilen Natalia'ni özününkigi ilip ketidigan bolup kelişti.
1: Sizge zadı nime kerek?
2: Aşınızdan sizge yazgan katlar kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişiniz gibi bombaydıgallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kagan. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdüğallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri dom. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde deyip kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda, men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhanın qat götürüş için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustining yaqinidagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
2: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmamıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Ananızga önce daha numar içip birişke vaktiniz çıkar mı?
8: Ben çalıştım. Kaytkan ikin kıpira ya.
2: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odulken meydo.
7: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
9: Zukam da kağılı hılı oldu. Ben sırayıp kalmışım da sizi demi geydim.
10: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken meydo.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
11: Apa, siz sulu oynağa vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
5: Ata-anamın

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.